0: Onları kimin hakkı kadınlar? Şuraya. Okey, uçağa ver.
1: Bayağı. Açın, açın, açın.
0: Rolling.